0: مش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
3: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش منه.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: Evet, sevgili Nefes Vakti YouTube kanalı izleyenleri, efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok değerli bir konuyla, çok kıymetli bir konukla karşınızdayız. Sayın Hıdır Kartal Hoca Efendi, ilahiyatçı, yazar aramızda kendileri. Efendim hoş geldiniz
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun.
0: Sizden de hocam. Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun, iyiyim, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun, eksik olmayın. Bizleri kırmayıp stüdyomuza kadar zahmet edip geldiğiniz için hocam.
1: Allah razı olsun. Allah-u Teala sizden de, emeği geçen bütün kardeşlerimizden de, Nefes Vakti programını yapan kardeşlerimizden de razı olsun. Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Allah hayrınızı kabul etsin.
0: Destekleriniz de hocam, sizin de gayret ve destekleriniz de nasipse her gün büyümeye devam ediyoruz hocam.
1: İnşallah.
0: Çok sağ olun. Hocam bugün çok değişik bir konu belirledik. Çok aslında ilgi çekici, Müslümanların kalplerini yumuşatabilecek, onlara böyle güzel hissiyatlar hissettirecek bir konu belirledik. Evliyalık nedir? Evliyalık makamına nasıl ulaşılır? Kime evliya denir? Bu konuları tek tek sizinle ele almak istiyoruz hocam. Hocam şuradan başlayabilir miyiz? Evliyanın tanımı nedir? Bize kısaca bir tanımlayabilir misiniz hocam?
1: Elhamdülillahi ve sallillahumma ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibina tahirin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onun tanımını bildirdi.
0: Aynen.
1: Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezine amenu ve kanu yettekun. Lahumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahireh. La tebdile li kelimatillah. Bu okumuş olduğum ayet-i kerimede Allahu Teala bildirdi ki Allah'ın evliyalarına ne üzüntü ne korku olmayacaktır. Yani dünyada kesinlikle onlara İslam'dan ayrılma, dinden çıkma korkusu olmaz. Onlar muhakkak...
0: Yani ayette geçen korku olmayacak, yani evet, dünyadayken yaşıyor.
1: Dünyadayken küfre düşmez. Allah onu küfürden
0: İslam'dan
1: korumuştur.
0: Ayrılmazlar yani.
1: Evet,
0: İslam'dan... Evliyalık mertebesine ulaşmış biri.
1: Aynen. Çünkü Allah'ın sevdiği kullarından olmuş. Allah'ın sevdiği kulu olan kimse ise Allah onu azap ettirmez. Ne kabirde azap ettirir ne kıyamet gününde. Onun için onlara ne korku ne de ahirette asla üzüntü olmaz. La khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Kimler bunlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Hakkıyla iman edip küfürden, şirkten korunup bu büyük derecelere ulaşan kimselerdir. Lehumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahire. Onlara hem dünyada hem ahirette müjdeler vardır. Başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala bildirdi ki İnnellezine kâlû rabbunallâh ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Rabbim Allah'tır diyenler, yani hakkıyla Allah'a iman edenler, Allahu Teala'yı hiçbir şeye benzetmeyenler, Allah'ın mekandan, şekilden, zamandan, sınırdan münezzeh olduğuna itikad edenler ve farzların ne olduğunu öğrenip haramların ne olduğunu öğrenip farzları yerine getirmekle beraber haramdan sakınanlar. Bunlar ölüm esnasında melekler üzerlerine inerler ve onları cennetle müjdelerler. Bu evliyalık makamı yüksek bir makamdır. Yani Allah'ın sevdiği kulu oldu demektir. Peki bu kimse evliyalık makamına nasıl ulaşır?
0: Yani onu soracaktım hocam. Yani biz olabilir miyiz? Siz, herhangi birimiz olabilir mi evliya hocam?
1: Allah bize evliyalardan kılsın.
0: Amin. Bunun yolu nedir hocam?
1: Çalışmak lazım.
0: Evet.
1: Güç kuvvet sarf etmek lazım. Vakit ayırmak lazım. İsteyen tabii ki Allah dilediyse ulaşır. Lakin en azında yapması gereken şey nedir? Farz-ı ayn ilmini öğrenmesi gerekir. Bu farz-ı ayn ilmini öğrenmekle beraber muhakkak onunla Allah rızası için amel etmesi de gerekir.
0: Evet, iki oldu. He.
1: Üç, bazı nafilelerle amel ederse o zaman Allah'ın sevdiği kullarından olur. Allah'ın sevdiği kullarından olduğumu artık O kimseye korku olmaz. Çünkü Allahu Teala bir kimseyi sevdi mi onu azap ettirmez, üzerine azap indirmez. Ne kabirde azap ettirir, ne ahirette, ne kıyamet gününde, ne de cehennemde azap ettirmez. Allahu Teala onu korur. Lakin buna çalışmak lazım.
0: Evet hocam.
1: İlim öğrenmek.
0: Evet, bunu tekrar edelim diyecektim hocam. Yani o şartları tekrar toparlayabilir miyiz? Birincisi farz-ı ayn olan ilmi öğrenmesi
1: en
0: gerekir dedi.
1: azından farz-ı ayn ilim, yani ilmihal dediğimiz ya da muhtasar kitabı dediğimiz.
0: Tabii bu da ayrı bir tanıması
1: Tabii.
0: konusu olur hocam. Bu, yani bunu nasıl izah
1: Evet.
0: edebilirsin? Farz-ı
1: Farz-ı
0: ayn
1: ayn
0: ilmi
1: ilmi
0: bir de.
1: demek ne demek? Farz-ı ayn ilmi demek, farz-ı ayn yani herkesin alması gereken ilim demek. Kadın veya erkek. Ayn demek her şahsın demek. Kendisi bizatihi bu
0: Bu
1: ilmi
0: ilmi
1: alması
0: bundan
1: gerek.
0: kurtuluş yok.
1: Bundan
0: Bundan
1: kurtuluş
0: kurtuluş
1: yok.
0: yok.
1: Bayan veya erkek bu ilmi öğrenmesi farzdır. Eğer öğrenmezse bu kimse günahkardır. Peki bu neyi içerir? Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, Allah'ın peygamberlerin üzerine indirmiş olduğu kitaplara iman, kaderin hayrına ve şerrine iman, ahiret gününe iman. İmanla. Ayrıyeten farz-ı ayn ilminin içine de ne girer? Abdest, abdesti bozan şeyler, namaz, namazı bozan şeyler.
0: Yüzünde.
1: Tabii bunları da öğrenmesi gerekir. Kalbin farzları nedir? Gözün günahları nedir? Dilin günahları nedir? Kulağın günahları nedir? Ellerin günahları nedir? Ayakların günahları nedir? Avretin günahları nedir? Bunları öğrenmesi farzdır.
0: Ki kendini sakındırsın ha hocam.
1: Aynen. Aynen öyle. Bir de herhangi bir işe gireceği zaman o işin içinde neyin haram neyin helal olduğunu öğrenmesi farzdır. Evlenecek mi? Nasıl nikah kıyılacak? Nasıl boşayacak? Nasıl geri alacak? Kadının hakkı nedir? Kadın erkeğin hakkı nedir? Öğrenmesi
0: Hocam
1: farzdır.
0: gerçekten çok önemli. Basit gibi sıraladınız ama her gün hayatımızda yaşadığımız şeyler bunlar.
1: Aynen suyun kısımları. Hangi su temizleyicidir? Hangi su necistir, hangi su mekruhtur? Bunları bilmesi gerekir ki nasıl abdest alacak, nasıl boy abdesti alacak? Bu suyun hükümlerini de bilmesi gerekir. Oruç, orucu bozan şeyler, hacca eğer gücü yetiyorsa hacca gitmeye, haccın rükünleri, farzları nelerdir, vacipleri nelerdir öğrenmesi gerekir. Malı mülkü var ise o mal mülkünde ister hayvanları mı var, efendim ticaret mi yapıyor, ekin mi ekiyor, hazineyi mi buldu, altın gümüşleri mi var? Bunların zekatları nasıl çıkaracağını öğrenmesi
0: Nasıl
1: farzdır.
0: hesaplanır?
1: Evet,
0: Kimlere zekatı
1: zekatı.
0: vereceğini.
1: Aynen. Onun için bu farz-ı ayn ilmini öğrenmiş ve amel etmiş. Haramlar nedir öğrenmiş, uzak kalmış. Bazı nafilelerle, herhangi bir nafile olabilir. Bu sünnet namazları olabilir, zikir yapabilir, sünnet oruçları olabilir vesaire. Bu farzlarla birlikte sünnetlerle amel ederse Allah rızası için. Çünkü üçü bir arada olması gerek. İlim, amel, ihlas. Sadece ilim öğrenmek yeterli değildir. İlim, amel, ihlas bu üçü bir arada olması gerekir ki o kimse ve bir müddet tamamen bütün günahlardan arınmış
0: Bütün
1: olacak.
0: günahları
1: Bütün
0: terk etmiş
1: günahlardan.
0: olacak. Evet.
1: Bu 3 ay mı olur, 6 ay mı olur? Bir müddet hiçbir günaha düşmemiş olacak. Tamamen farzları yerine getirmiş olacak. Haramlardan kaçmış olacak ve Allah'ın evliyalardan olmuş olur. Allah'ın evliyalardan oldu mu artık Allahu Teala onu korur. Muhakkak azapsız olarak cennete girer. Ne
0: Yani
1: kabirde
0: bu söz
1: görür?
0: çok önemli hocam. Burada o zaman evliyalık makamının en büyük sırrı şu anlama mı geliyor? Muhakkak ki o insan iman üzerinde ölecek.
1: Aynen.
0: Diyebiliriz değil mi?
1: Tabii
0: Tabii
1: çünkü
0: ki.
1: Allahu Teala hiçbir sevdiği kimseyi azap ettirmez. Cehenneme girdirmez. Allahu Teala onu korumuş olur. Lakin en hızlı yol nedir? İlimle amel etmekle beraber mütevazi sahibi olmak, kibirlenmemek, kendi nefsini
0: Küçük görmek.
1: tabii başkalarının karşısında küçük görmek, kendini daha üstte görmemek, Allah'tan korkup belki benim kardeşim benden daha üstündür.
0: Zannıyla
1: Devamlı
0: hareket
1: evet,
0: etmek.
1: evliyalar devamlı kendilerini zayıf görürler. Yani keşke daha fazla ibadet etseydim.
0: Mutlaka mütevazilik gömleğini giyiyorlar değil mi hocam?
1: Muhakkak. Bir de kendini itham ederler. Acaba ben riyaya düştüm mü? Acaba ben bir hataya düştüm mü diye Allah'tan korkarlar. Allahu Teala bizleri korusun,
0: Olsun.
1: kamil
0: Amin
1: iman
0: hocam.
1: üzere
0: Allah
1: vefat
0: razı
1: ettirsin.
0: olsun hocam. Çok güzel özetlediniz. Son olarak şöyle bir toparlarsak hocam, evliyalık makamına ulaşılabilir bir Müslüman için. Yolu kapalı değil, kapısı kapalı değil diyebiliriz, değil mi hocam?
1: Muhakkak.
0: Bu şartları eğer sağlarsa, bunları yerine getirirse, kendisine farz olunan ilmi telakkiyle alır, öğrenir ve bu ilimle de ihlaslı bir şekilde amel ederse, ve bununla beraber bir şey daha zikrettiniz hocam, bazı nafileler dediniz.
1: Aynen.
0: Yani sünnet namaz kılmak gibi diyebilir miyiz
1: Namaz,
0: hocam?
1: zikir
0: Ya
1: ya yaparsa
0: yaparsa
1: bazı
0: bazı
1: fakir
0: fakir
1: fukaraya
0: fukaraya
1: yardım
0: yardım et,
1: etmek
0: sadaka vermek
1: ve
0: de
1: buna
0: buna
1: benzer
0: benzer şeyler.
1: şeyler.
0: Evet, bunlarla beraber kişi evliyalık makamına ulaşabilir. Ve şunu da siz özetlerseniz hocam, bu makama ulaşan bir kişi nelere sahip olmuş olur hocam? Yani o makama birisi erişti, evliyalık mertebesine. Bu kişilik ne kazandı hocam?
1: İlk başta Allah'ın sevdiği kullarından oldu. İkincisi, ne kabirde ne kıyamet gününde ne cehennemde azap görmez. Azapsız olarak cennete girenlerden olur. Ve Allahu Teala bir kimseyi sevdiğimi Cebrail aleyhisselamı bildirir. Ben falan kimseyi sevdim, siz de seviniz. Cebrail göklerde nida eder. Allahu Teala falan kimseyi sevdi, siz de seviniz. O kimsenin sevgisi salihlerin kalbinde sevgi oluşturur. Yani salihler tarafından sevilir, takdir edilir. Ve
0: Ve
1: insanlar
0: insanlar
1: arasında
0: arasında
1: da
0: da
1: hani
0: itibar
1: duada
0: görür.
1: geçiyor ya,
0: Allah'ım.
1: Allah'ım bizi sevdiğin kullarından ve sevdiğin kulların sevdiği kimselerden eyle.
0: Amin. Evet.
1: Bu büyük bir nimettir, büyük bir hayat. Neden? Çünkü ebedi hayatını kazanmıştır.
0: Evet.
1: Sonu
0: Sonu olmayan,
1: olmayan,
0: en
1: en
0: büyük
1: büyük
0: kurtuluşa
1: kurtuluşa, evet, sonu
0: ulaşmamız
1: olmayan
0: olmayan.
1: ebedi hayatını kazanmıştır, cenneti kazanmıştır, büyük
0: Allah
1: bir
0: razı olsun
1: nimet
0: hocam.
1: kazanmıştır.
0: Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık
1: Allah razı
0: hocam.
1: olsun, teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: bu konuyla biz yetinelim hocam. Çünkü bir sonraki konuda da buna bağlantılı olarak, bu konuyla bağlantılı olarak bazı evliyaların hayatından belki bize kesitler aktarırsınız. Şimdiden izleyenlerimiz merak etsinler. Bir sonraki programı takip etsinler. Hocamız çok güzel bilgiler aktaracak bizlere. Hocam ayağınıza sağlık.
1: Allah
0: Her
1: razı
0: şey
1: olsun.
0: için çok
1: Teşekkür.
0: teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: teşekkür ederim.
0: Allah
1: Sağ
0: sizden razı
1: olunuz.
0: olsun.
1: Amin
0: Sağ
1: cümleten
0: olun, var olun
1: inşallah.
0: hocam.
1: Allahu Teala hepimizi cennette buluştursun. İbadetlerimizi kabul eylesin. Vatanımızı, milletimizi her türlü bela felaketlerden muhafaza eylesin.
0: Sağ olun
1: Amin
0: hocam.
1: hocam.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür ediyorum.
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok
1: Çok
0: kıymetli
1: kıymetli izleyenler.
0: izleyenler, Nefes Vakti YouTube kanalının değerli kıymetli izleyenleri, bir programın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programa kadar buluşmak dileğiyle kalın selametle.

0: Efendim, Ehl-i Sünnet'in Gül Sesi Nefes Vakti YouTube kanalına hoş geldiniz. İlim Pınarı adlı yeni bir programımızla tekrar birlikteyiz. Yanımızda çok kıymetli hocamız Doktor Hıdır Kartal Beyefendi yanımızda bizleri kırmadı, teşrif buyurdular. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür, Allah sizden razı olsun bizleri yalnız bırakmadığınız için.
1: Amin, cümleten inşallah. Allah niyetlerimizi halis kılsın, Peygamber Efendimizle cennette buluştursun, vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden korusun.
0: Ne güzel, Allah sizden razı olsun hocam. Amin, çok cümleten. Sağ olun. Hocam, bir önceki programda çok önemli konulara temas etmiştik. Önemi o kadar büyük ki gerçekten bunu bu programa oturtup sabaha kadar program yapabiliriz herhalde, değil mi hocam?
1: Evet.
0: O derece önemli bir konu. Konumuz tabii ki geçen haftadan, önceki programdan beyan ettiğimiz üzere Müslümanın imanına zarar veren hususlar nelerdir?
1: Evet.
0: Bunlara biz devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten siz son programda çok önemli meselelerden bahsettiniz hocam. İnsanı İslam dairesinden çıkaran söz, fiil ve düşüncelerden bahsettiniz. Bugün bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz hocam?
1: Evet, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabii ki insanı dinden eden haller, Allah-u Teala bizleri korusun. Bundan bahsetmemizin sebebi kendimizi, toplumumuzu, gençliğimizi korumaktır. Neden? Alimler dediler ki, şerrin ne olduğunu öğrenmeyen şerre düşebilir. Sahabelerden birisi derdi ki, çoğu Peygamber Efendimiz'den hayırları sorarken ben şerrin ne olduğunu söylerdim.
0: Çok ilginç.
1: Ondan korunayım diye, ona düşmek için değil, ondan korunmak için. Onun için muhakkak bu gibi şeyleri öğrenmek gerek ve zikretmek gerek. Geçen programımızda hem itikadi hem de lafzi küfürlerden, insan dinden eden şeylerden bahsetmiştim.
0: İtikadi ne demek hocam?
1: Yani kalple hasıl olan. Kalbin kabul ettiği, yani eğer bir kimsenin kalbi küfrü kabul ederse bu riddeye düşmüştür, İslam'dan ayrılmıştır.
0: Yani
1: imanı kabul etmesi gerekir, imana razı olması gerekir. Yani Allah'a iman nedir, peygamberlere, meleklere, kadere, ahiret gününe iman nedir, onu kalp kabul etmesi gerekir, tasdik etmesi gerekir. Eğer bunu inkar ederse o kimse Müslüman değildir ve Allah nezdinde hiçbir değeri yok. Müslüman olmayan kimsenin Allah nezdinde değeri yok. Hem ayet-i kerimede hem hadiste bildirilmiştir. En son fiili küfürden bahsedecektim.
0: Bunlara örnek verebilir miyiz hocam?
1: Evet. Yani bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i alay ederekten yırtar yakarsa Müslüman değildir. Allah'ın adını ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti gördüğü halde, peygamberin adını gördüğü halde üzerine basarsa Müslüman değildir. Güneşe, aya, yıldıza secde ederse, şaka da olsa, ya da tiyatro, ya da bazıları işte
0: rol icabı diyorlar.
1: Rol icabı bir şeyler, bunun gibi şeyleri yaparsa İslam'dan ayrılmış olur.
0: Onu kurtarmaz.
1: Kesinlikle onu kurtarmaz. Rol icabı da olsa onu kurtarmaz. Allah-u Teala bizleri korusun.
0: Amin.
1: Ayet-i kerimede geçtiği gibi وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Bu ayetin manası, onlara sorarsan derler ki biz oynaşır şakalaşırdık, bir şakadan bunu söylerdik. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Resulüyle alay ederdiniz, özrünüz yoktur, müminken İslam'dan ayrıldınız. Velayazı billahil azim.
0: Allah korusun.
1: Ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de. Düşünün ki Adem hocam, birisinin annesini,
0: evet,
1: hanımını,
0: evet,
1: kızına söverse, Sonra ben şaka yaptım dese ondan kabul eder mi?
0: Etmez kimse.
1: Ya Allah'a, dine, peygambere, İslam'la alay ederse asla bu kabul bir şey değildir.
0: Neyindir?
1: Asla bu kimse muhakkak bundan sorumludur.
0: Evet.
1: Ve leyazı billah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلٌ. Kul bir kelime konuştuğu an rakib ve atid melekleri yazarlar. Her konuştuğumuzdan sorumluyuz.
0: Evet, evet.
1: O için çok dikkat etmek gerekiyor. Bazı insanlar kendini Müslüman zannediyor. Maalesef Allah'la, Allah'ın ayetleriyle alay ettiği halde, İslam'la alay ettiği halde, kahrolsun şeriat dediği halde, şeriat ne demek? Şeriat demek Kur'an-ı Kerim'in hükmü demektir.
0: Namaz
1: Allah'ın
0: kılmak,
1: indirdiği.
0: Şeriat değil mi hocam? Evet. Namaz kılmak.
1: Evet, Allah'ın hükümleri demektir.
0: Evet.
1: Bu kimse bunu eğer söylerse bu insan Müslüman değildir. Ve bu kimse velayazı billahi azim İslam dininden ayrılmış olur.
0: Şimdi buradan lafzi küfre geçiş yapmış olduk hocam.
1: Evet.
0: Yani lafzi demek ne demek hocam? Lafzi demek.
1: Yani dille hasıl
0: dille,
1: olan.
0: Dilden dille çıkan bazı sözler.
1: Aynen. Aynen bundan sorumludur.
0: Aynen.
1: Ben şaka yaptım. Benim niyetim kötü değil demesi onu kurtarmaz. Her konuştuğumuz kelimeden
0: dikkat edeceğiz.
1: Sorumluyuz. Her konuştuğumuz kelimeden sorumluyuz. Onun için akıllı olan insan diline hakim olan.
0: Dilin kemiği yok derler ya hocam.
1: Dinine hakim evet. Olan. Sahabelerden birisi kendi dilini tuttu. Dedi ki ey dil. Şerden sus ki kurtulasın. Hayrı konuş ki rahatlayasın. Allah Resulü'nden şunu işittim. Adem oğlunun en çok hatası dilinden.
0: Hocam
1: en çok
0: burada
1: hatası,
0: araya gireceğim.
1: Evet.
0: İnsanın dilini tutup konuşması mümkün mü? Bu ne anlama geldi bu söylediğiniz hocam?
1: Yani bu yani diline işaret ederekten bunu söyledi bu sahabe.
0: Ya da hani gerçekten tutup konuştuysa hani ona bir keramet mi hasıl oldu o sahabeye?
1: Şimdi
0: bunu merak ettiğim için
1: evet,
0: sordum.
1: Evet. Şu anda tamamen hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Tamamen hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Yalnız bu şekilde geçmiştir. Yani sahabeden böyle bir söz kullanıldı. Dilini tutup öyle konuştu. Geçmiştir.
0: Evet.
1: Allah-u Teala bizi dilini tutanlardan eylesin.
0: Amin. Amin.
1: Yani
0: amin hocam.
1: İmam-ı Gazali'nin buyurduğu gibi hacmi küçük ama fiilleri büyük.
0: Evet, fiilleri büyük.
1: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Bazen bir kelime yüzünden insan cehennemin dibine kadar iner.
0: Evet.
1: Allah Resulü söyledi. İnnel abde ile yetekellemu bil kelimeti la yara biha ba'san. Onda hiçbir öyle bir kelime konuşur ki ondan hiç kendisine bir zarar görmez.
0: Kendince, o kelime yüzünden. Ha hocam kendince bir zarar görmüyor
1: evet,
0: o kelimeden.
1: O kelime yüzünden cehennemin dibine 70 yıl iner. Başka bir hadiste doğu ile batı mesafesinden daha uzun bir mesafe cehenneme iner. Yani kafirlerin bulunduğu yere iner.
0: Kullandığı o söz nedeniyle.
1: O söz nedeniyle. Kendisi de o sözde de bir zarar görmez.
0: Evet.
1: Hala ben Müslümanım. Benim babam evliyalardandı. Dedem salihlerdendi. Benim adım Ahmet'tir diye hala kendisini Müslüman zanneder. Halbuki İslam'dan ayrılmış olur. Allah-u Teala bizleri korusun.
0: En kapsamlısı bu dille o zaman hocam diyebilir miyiz yani?
1: Alimler
0: Evet.
1: Dediler ki en çok hareket eden dildir. En çok belaya insanı götüren
0: evet,
1: dildir.
0: Evet.
1: En çok günaha bedende düşen dildir. Onun için dile çok dikkat etmesi gerekir. Ben Mesud radıyallahu anhuma diyor ki en çok hapsedilmesi gereken dildir.
0: Yani.
1: Şu Peygamber Efendimizin de hadisin manası şu. İki dudak arası ve iki bacak arasını kuruyan kimse ona cenneti vaat ederim. Yani zinaya düşmeyen
0: ve diline sahip,
1: diline sahip çıkan kimseye cenneti vaat ederim.
0: Çok önemli.
1: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Allah hepimizi korusun.
0: Amin.
1: Allah hepimizi muhafaza eylesin.
0: Gerçekten çok önemli hocam. Yani hangi bir sözü sayalım? Şu an aklıma geliyor. Benim bulunduğum bazı ortamlarda örnek veriyorum. Aklıma geldiği için söylüyorum. Cehennem ateşi için ne olacak? Gireriz, ısınırız şeklinde söz sarf edenleri duydum.
1: Allah-u Teala bizleri korusun.
0: Bunların
1: evet,
0: hali nedir hocam? Yani bu...
1: Bunu söyleyen kimse cehennemin azabının hafif olduğunu demek istiyorsa bu İslam'dan ayrılmıştır. Ya da cennet çocukların oyuncağıdır, biz cenneti istemiyoruz diyen kimse, cennet çocukların oyuncağıdır demek, yani cennetin değerini küçümsemek demektir.
0: Evet.
1: Cehennemde gidip eğleniriz diyen demek, cehennemin azabını hafife almak
0: Anladım.
1: demektir. Ya da birisi bir Müslümana ey kafir dese, ey gavur dese ya da dinsiz dese, bu kimse eğer onu dinden çıkaracak bir şeyi yapmadıysa ve ona kafir dese, kendisi küfre düşer, kendisine döner.
0: Evet.
1: Allah bizleri korusun.
0: Amin.
1: Ama düştüyse tabii ki söylediği doğrudur. Düşmediyse kendisine döner. Onun için bir Müslümana kafir ya da buna benzer müşrik, dinsiz demek, bu büyük bir tehlikedir. Bu kimse eğer dinini kastettiyse, imanını kastettiyse, kendisi İslam'dan ayrılmıştır. Ama bu kimse o müşriklerin yaptığı büyük günahdan dolayı benzetme anlamında söylediyse, dinden çıkmaz ama büyük günaha düşmüş olur. Yani ama dinden ayrılmaz.
0: Evet.
1: Yani çok dikkatli olmak gerekir. Bazıları bunu kullanıyor maalesef.
0: Evet.
1: Allahsız diyor. Ya da diyor ki ey kafir diyor veya ey gavur diyor. Buna çok dikkatli olmak gerekir.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok önemli konular. İnsanlar arasında yaygın kullanılan bazı sözler var. Gerçekten şuradan anladığımız üzere dilimize hakim olmamız gerekiyor. Dilimizi tutmamız gerekiyor. Rabbim bizleri dilini tutanlardan eylesin diyelim.
1: Şu ayetle bitirmek istiyorum.
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Çünkü bazıları diyorlar ki Müslüman dinden ayrılır mı? Bakın El-Bakara suresinin ilk ayetlerinden birisi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ne demek bu ayetin manası? Bazı insanlar biz Allah'a ve ahirete iman ettik derler ama onlar mümin değiller.
0: Demek
1: Ayette
0: ki
1: bu Kur'an-ı
0: kendilerini
1: Kerim'de.
0: mümin zannediyorlar ama hakikatte mümin
1: Aynen
0: değiller.
1: öyle.
0: Evet.
1: Onun için böyle bir şey, az önce saydıklarımızın birisinin böyle bir şey düştüyse ne yapması gerekir? Kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir. Yoksa o halde ölürse ebediyen cehennemde kalır. Allah hepimizi korusun.
0: Allah size razı olsun hocam.
1: Amin.
0: Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Bizlere burada katkı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Eksik
1: Sağ
0: olmayın.
1: olun.
0: Çok sağ olun. Çok kıymetli, değerli misafirlerimiz. Burada programımız son bulmuştur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kalın selametle.